0: bu akvaş katsuma martlatma gidiyse ya. Akara kutaysi harri bizi ya. Ay!
1: Radyo Dertimendis Exclusive.
0: Yo aka gena çvale tvena ay. Jigrebo. Akara visarra vichdeba meoba. Akemudam ki props sigvarulis sindromi. Kutaysi gaulitas tu kharen amqopi. Agar gjerdeba umagresin

0: Radio Derdimandis ekskluzivi.
1: Kacia, kacuri, supara, supuruli, maciari, maciuruli.

0: yaptığın zamanlar ne olemi?
1: Sırıtın, kijuazı da uzakı, pizhela piçevzı kepat icebat, kivze dardimanduli drostare bistviştko. Radio Dardimand, drostare bisatviştko.